Yürek derler, öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar severiz.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Şu anki soyadım Özgür. Ama ben Erdem yapmak isterdim diyor. Erdem soyadı bana çok havalı geliyor.
1: Sena'nın güzel. Senin çok güzel.
0: Sena Şen.
1: Uyumlu bir de.
0: Seninki de güzel oğlum.
1: Bezgin.
0: Bezgin. Bezgin. Kötü mü? Gayet güzel.
1: En güzel soy isim kimde?
0: Sibel Hanım.
1: Sibel Hanım'da. Hem ikisi de güzel. Doğuştan şanslı bak. Kendi soy ismi de güzel. Evlendikten sonraki soy
0: ismi de. Eşinin soy ismi de güzel.
1: Eşinin soy ismi de güzel.
0: Evet. Sibel Toprak Egemen.
1: Oh yani.
0: Hakikaten çok.
1: Gerçek bir genel müdür.
0: Hakikaten yani.
1: Gerçek bir genel
0: bir yerde müdür. Duysam derim ki kesin.
1: Konuyu biraz erken yaptığımızı düşünüyorum. Şu an dinlemiyor olabilir.
0: Dinliyordur bence ya.
1: Tekrar edelim.
0: Sibel Hanım dinliyor muyuz?
1: Dinliyorsanız efendim. Küçük bir.
0: Şakamızı tekrarlayacağız.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Mabel Matiz,
1: Tıfıl,
0: Gökhan Tepe,
1: İkilem,
0: Melike Şahin,
1: Melike Şahin,
0: gün içinde hepsi Alem Efendi.
2: Tüm alem burada.

saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma Sigorta. Yeni saatte de tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem FM'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Yeni saatte de
1: tüm zamanların

0: Birazdan reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. Pilat'in Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Pilat'in Ağustos sayısı tüm bayilerde.
0: Ama dememek için ama sigorta.
1: Reklam.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Yine kalmışım gece bir başıma. Bir başıma girdim yıl başıma. Dönmüşüm baktım en başıma. Sarıldım bazen de yanlışıma.
0: Birazdan. Saat 9. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem Efendi. Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Cezayir Setif'teyiz. Setif, Cezayir'in kuzeydoğusunda bulunan ülkenin önemli tarım, sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Verimli tarım arazileri, gelişen ekonomisi ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Roma döneminden kalma kalıntıları ve modern şehir yaşamını bir araya getiren Setif, Cezayir'in en hızlı gelişen vilayetleri arasında yer almaktadır.
3: Paraflay'ın katkıları.

0: yaşadığın yeri. Bu bir reklamdır.
1: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren bank kartın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla bank kart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Birazdan reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Ama dememek için ama
2: sigorta. Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

0: Birazdan reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Ama dememek için ama
0: sigorta. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Türkiye alternatif müzik sahnesinin en özgün ve en sevilen müzik gruplarından Adamlar, yazın son günlerinde dinleyicileriyle unutulmaz bir gece paylaşmaya hazırlanıyor. Kendine has anlatımı, güçlü sözleri ve nesiller boyunca ezbere söylenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, 31 Ağustos saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
10: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
11: Chery.
2: Reklam.
6: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.
2: Reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
12: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan. Birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Reklam. Her dönemin en iyisi.

Merhabalar, ben Asiye. Ne oldu böyle? Şimdi Alem FM'de. Alem FM. Cümle alem burada.

0: ardından.
1: Alem Efendi. Birazdan.
2: Tat, yeni hazine buldum, seni sıkı sıkı saracağım. Beni oynat, yüreğime ahtım var, seni bana yapacağım.
1: Birazdan.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Ama dememek
1: için ama sigorta. Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası.

0: 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Reklam.
4: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Ama dememek için ama sigorta.
0: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
8: Reklam.
9: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart Lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankart.com.tr'de.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: 9. Hariciye Koğuşu oyunu, yıllardır kemik hastalığıyla mücadele eden 15 yaşındaki bir gencin hem fiziksel acılarını hem de ruhsal çöküşünü anlatır. Genç, bacağının kesilme ihtimaliyle karşı karşıyadır ve sürekli hastaneler arasında gidip gelir. Hastalığın verdiği yalnızlık, korku ve çaresizlik içinde yaşamaya çalışırken Nusret adlı genç kıza aşık olur. Ancak yoksulluğu ve hastalığı nedeniyle bu aşkı da elinden kayıp gider. Bu hikayeyi izlemek için 11 Ağustos ve 26 Ağustos saat 17.30'da Bakırköy Aydem sahnede yerini ayırt.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Parafla'nın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Cezayir Alger'deyiz. Alger, ülkenin başkenti olan Cezayir şehrini kapsayan ve ülkenin idari, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda bulunan en önemli vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki konumu, tarihi kasbah bölgesi, modern yapıları ve hareketli limanıyla dikkat çeker. Eğitim, ticaret ve turizm alanlarında ülkenin en gelişmiş bölgelerinden biri olan Alger, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlar.
3: Parafla'nın katkılarıyla.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon.

0: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
1: Reklam.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona. Ama dememek için ama sigorta.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Reklam.
6: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklam.
7: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave

%10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular ama dememek için ama sigorta.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: İki Bellona, Bellona ama dememek için ama sigorta.
3: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
4: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
4: Her dönemin en iyisi.

Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Birazdan reklam.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Reklam.
7: Modunu seç. Müziğini dinle.
8: Alem Portal.
9: Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.
0: Reklam.
10: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finans

0: kimse etmiyor. Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir, bir mutluluk
2: getir. Ama dememek için ama sigorta.
3: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Cem Adrian eşsiz sahnesiyle dinleyicilerin kalbinde iz bırakmaya devam ediyor. Kül, Sen Benim Şarkılarımsın, Herkes Gider Mi, Derinlerde gibi en çok sevilen şarkılarında her notada içimize işleyen, her sözde kalbe dokunan benzersiz sesiyle canlı performansının tüm gücünü bu konserde bir kez daha gösterecek. 22 Ağustos saat 21'de Jolly Joker Kartal East Marina'da.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Sabahlar. Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos. Yataşla
2: mutlu uykular. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Ben Gökhan Tepe.
1: Buraya gelmen lazım. Güneşi görmen lazım.
0: Yeni şarkım Tatlım şimdi Alem FM'de.
2: Alem FM. Cümle alem burada.

0: beyaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook, alemfm.com.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
7: Getir, bir mutluluk getir. Ama dememek için ama sigorta.
8: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
7: Ama dememek için ama sigorta.
9: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu.

0: Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
2: Yataşla mutlu uykular.
3: Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca ertele özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Canım kuzenimin siyah noktalarını sıkmak çekti. E tabi aramızda iğrenç dinleyiciler de var, şimdi yazmayın diyemeyiz. Bir de onlar pırtlatınca bir mutlu oluyorlar abi. Bir de gösterme vardır bir de, biliyorsunuz değil mi? Gösteriler. Anlamlandıramadığım iğrenç hareketlerden bir tanesi bu. O pırtlatan böyle eşler de beyefendilere, hanımlar beyefendilere yaptığı zaman da gösterirler bak bu çıktı diye. Bir bu var, bir de anlamlandıramadığım şey var. Çocukken çok yapıyorduk. Mendile burnumuzu silip... Ya tamam, açma o mendili artık yani.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
4: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Reklam. Her dönemin en iyisi.

Merhaba, ben Mela Bedel. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve şimdi Alem FM.

0: çok.
1: Birazdan.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

0: Reklam.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Ama dememek için ama sigorta.
6: 9 Ağustos tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Reklam.
10: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
11: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
12: Modunu seç, müziğini dinle.
11: Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.
13: Benim bankam İş Bankası.
14: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
13: Benim bankam İş Bankası.
0: Reklam.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: otağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde. Reklam.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Sosyal medyada yayınladığı videolarla büyük beğeni toplayan BKM Mutfak komedyenlerinden Tahsin Hasoğlu, kahkaha dolu stand-up gösterisiyle seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos saat 21'de Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da. Biletini almayı unutma.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Cezayir Oran'dayız. Oran, Cezayir'in batısında yer alan ve ülkenin en gelişmiş vilayetlerinden biridir. Akdeniz kıyısındaki limanı, sanayi tesisleri ve ticaret hacmiyle ekonomide önemli bir yere sahiptir. Tarihi yapıları, canlı kültürel yaşamı ve sahil şeridiyle öne çıkan Oran, hem turizm hem de ticaret açısından Cezayir'in en önemli merkezlerinden biridir.
3: Paraflay'ın

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
4: Yataşla mutlu uykular.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i9 işlemcili RTX 5060 8 GB ekran kartlı Acer Nitro V15 notebook 79.999 liraya, Samsung Galaxy Tab

0: Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Dedik Piliç Filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Reklam.

ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Bankası.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
7: Chery.
5: Ama dememek için ama sigorta.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Telefon deyince vatan.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.

0: 9 voltluk piller var böyle, dil değdirirdik hani böyle.
1: Hayır.
0: Ay, yapar yani böyle. Hayır mı?
2: Evet.
0: Sen hiç pil yalamadın mı? Pilli bir şey?
1: Yok.
2: Kumanda falan var mı orada? Pilini çıkartalım.
0: Abi bir dakika, Evren inanıyorsun. Bu iş sen ya, bırak Allah aşkına, nasıl pil yalamadın sen hiç ya? Pilin tadını yalamadım. Bilmiyor musun hiç?
1: Yok, yalamadım.
3: Kalorifer peteği.
0: Kalorifer peteğinin tadını nereden biliyorsun Allah aşkına ya?
1: Boşaltırken suyunu.
0: Oğlum böyle bir çekiyor yani. Allah aşkına, kalorifer peteği tadı bilen var mı içimizde?
4: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi. Reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Ama dememek için ama
1: sigorta. 3-10 Ağustos tarihleri arasında iPhone 16e 250

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Saat 17. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Yeni saatte de.
3: Tüm saat.

0: ben Demet Sağroğlu.
1: Ben Melis Fiz.
2: Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi.
0: Aşk perisi şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM, cümle alem burada. Alem.

0: Herkese selamlar, ben Emre Fel.
1: Ama bir gün gelir o senin, başucumdaki gün doğuyor yine.
0: Karşında bir gör beni, şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Ama dememek için ama
1: sigorta. Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Saat 18. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
3: Parafly'in katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Cezayir Konstantine'deyiz. Konstantine, Cezayir'in kuzeydoğusunda yer alan ve köklü tarihiyle tanınan önemli bir vilayettir. Derin vadiler üzerine kurulu şehir merkezi ve tarihi köprüleri sayesinde köprüler şehri olarak bilinir. Üniversiteleri, tarihi eserleri ve kültürel mirasıyla ülkenin eğitim ve turizm açısından öne çıkan bölgelerinden biridir.
3: Parafly'in katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
2: Cümle alem burada. Alemin en iyileri devam ediyor.

0: bırakın sabredeyim.
1: Asil Gök.
2: Ne oldu böyle?
1: Şimdi

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan reklam.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: Reklam.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Birazdan reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros hepimize iyi gelecek ama dememek için ama sigorta.
0: Reklam.

Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derican.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun.

0: Birazdan reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Ama dememek için ama sigorta. Reklam.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Yaz tahtaya bir daha, tut defteri kitabı, sarı çizmeli Mehmet Ağa, bir gün öder hesabı.
0: Birazdan. Reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Ama dememek için ama sigorta.
4: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
0: Saat 20. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
0: Yeni saatte de tüm zamanların en iyileri. Alem Efendi.

0: birazdan.
1: Yerine kına yakmış ellerine, gözlerine sürme çekmiş gözlerine, dillerine mersi düşmüş dillerine, sosyeteye girmiş köylü güzeli.
0: Birazdan.
2: Reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
3: Ama dememek için ama sigorta.
2: Reklam.

0: Kimsesi olmadı, yine yerin dolmadı. Beni nasıl zorladı, bu aşk fena salladı, bitti.
1: En iyi Gülşen şarkıları.

da her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle,